0: жаңы толқынында достық хабары. Түрік тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Birlik ve dostluğun güçlü bir sembolü olarak kabul edilen Ulu Bozkır ülkesi, tarih boyunca farklı kültürleri ve etnik toplulukları bir arada yaşatma geleneğiyle öne çıkmış. Bu anlayış doğrultusunda, yüzyılı aşkın köklü geçmişiyle yayın hayatını sürdüren Kazak Radyosu, Kazakistan'da yaşayan çeşitli etnik gruplara yönelik önemli bir misyon üstlenmektedir. Hem kültürel kimliğin korunmasına katkı sağlamakta, hem de toplumlar arası diyalog ve karşılıklı anlayışı güçlendirmektedir. Bu çerçevede hazırlanan Dostluk Programı, farklı milletlerin sesini bir araya getiren, ortak değerleri vurgulayan ve kültürel etkileşimi teşvik eden önemli bir platform niteliği taşımaktadır. Geleneksel olarak her hafta Türkçe yayınlanan Dostluk Programı, bugün de anlamlı bir konuğu ağırlamaktadır. Programımızın bugünkü konuğu, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Sayın Selim Cerrah. Eğitim, kültür ve uluslararası işbirliği alanındaki değerli çalışmalarıyla tanınan Sayın Cerrah ile gerçekleştireceğimiz bu sohbetin, Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostane ilişkilerin daha da pekişmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Sayın Cerrah, öncelikle sizi Kazak Radyosu Dostluk Programı'nda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz.
2: Öncelikle beni böyle bir programa davet ettiğiniz için size ve radyonuza ve tüm Kazak halkına canı gönülden teşekkür ediyorum. Hoş bulduk, sağ olun.
1: Sayın Selim Cerrah, öncelikle Maarif Okulları'nın kuruluş amacı, misyonu ve uzun vadeli hedefleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
2: Tabii Maarif Okulları'nın veyahut da Maarif Vakfı'nın kuruluş amacı, Türkiye'de kadim medeniyet köklerimizden beslenerek gelişmiş olan eğitim anlayışının bütün dünya insanlığına taşınabilmesi için bu vakıf kuruldu. Hedefimiz, yeryüzünde bunca kötülüğün ortasında iyi insan yetiştirmek, güzel insan yetiştirmek ve nihayet gitmiş olduğumuz ülkelerde uluslararası eğitim modelleri uygulamak suretiyle orada yetişmiş olan insanların farklı ülkelerde de eğitimlerine devam etmek suretiyle daha düzgün, köklerine bağlı, ailesine bağlı, vatanına bağlı

0: için, dünyadaki barışın temini için, iletişime açık, dünyayı sadece modernitenin veyahut da batının penceresinden değil, kendi değerlerinden de görerek harmanlayabilecek, yorumlayabilecek insanlar yetiştirmek için Türkiye Maarif Vakfı kuruldu. Bu amaçla 10 yıldır çalışılıyor. Dünya üzerinde şu anda 65 ülkede 70 bin civarında öğrencisi olan bir organizasyon Türkiye Maarif Vakfı ve bu okullarda yetişen öğrencilerin gerçekten değerler bilincine sahip bir şekilde yetişmesine gayret ediyor.
1: Türkiye ile Kazakistan arasındaki eğitim işbirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Türkiye ile Kazakistan arasındaki eğitim işbirliği gün geçtikçe daha güzel bir yola doğru ilerliyor. Biz tabii Orta Asya'dan Türkiye'ye gelmiş bir toplumuz, bir milletiz. Yol boyunca biriktirmiş olduğumuz acı ve tatlı hatıralarımız var. Anadolu coğrafyasındaki varlığımız elbette ki bütün insanlık için bir umut olarak da değerlendirilebilir. Kazakistan bizim ata yurdumuz aynı zamanda. Türkiye Maarif Vakfı kurulduğu günden itibaren kendisini anlatırken Yesevi dervişler olarak, Yesevi alperenler olarak da anlatıyoruz. Ahmet Yesevi'nin can ocağında pişmiş insanlar olarak oradan almış olduğumuz ilhamı bütün dünyaya taşıyabilmeyi kendimize gaye edinmiş durumdayız ve bu konuda çalışmalarımız, çabalarımız devam ediyor. Kurulduğumuz günden itibaren Kazakistan'da var olmamız gerektiğini biliyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vakfımızı ilk kurduğumuzda bizi kabul edip bize yapmış olduğu konuşmasında ata yurdumuzun çok önemli ve çok kıymetli olduğunu, oralarda kardeşlerimizin eğitim imkanlarının ve şartlarının daha iyi, daha güzel, daha düzgün bir şekilde devam etmesi için çalışmamız gerektiğini bize bir görev olarak, bir sorumluluk olarak da yüklemiştim. Tabii şartlar kurulduktan sonra gerek pandemidir, gerekse dünyada yaşanan savaşlar sebebiyle biraz da gecikmiş olabiliriz. Ama Kazakistan'da ilk kurulduğumuz günden itibaren okul açma fikrimiz vardı. Sağ olsun Kazak hükümetinin yetkilileri bizlere bu konuda ufuk açtılar, destek oldular, yardımcı oldular.
2: Сиздер Қазақ радиосынан түрік тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.
1: Kazakistan'da Maarif Okulu açma fikri ilk olarak nasıl ortaya çıktı? Bu proje hangi ihtiyaca cevap vermeyi amaçlıyor?
0: Kazakistan'da Maarif okullarının iki ülke arasındaki eğitim ve kültür ilişkilerine mutlaka çok ciddi anlamda katkı vereceğini biliyoruz. Tabii Türkiye Maarif Vakfı okullarının birçok avantajı var. En temel avantajlarından bir tanesi Maarif Vakfı okullarından mezun olan öğrenciler Türkiye'deki devlet üniversitelerinde okumak istediklerinde sınavı kazandıklarında herhangi bir harç ödemeden Türkiye'deki bir liseden mezun olmuş öğrenci gibi okuma imkanına sahip oluyorlar. Bunun da sadece ilk ortaokul, lise veya anaokulu gibi kademelerle sınırlı kalmayıp milletlerimiz arasında, ülkelerimiz arasında kardeşliği, köprüyü, dayanışmayı daha da ileriye taşıyabilmek için mezunlarımıza Türkiye'de çok uygun şartlarda eğitim görme imkanını da tanımış oluyoruz. Bunun geçmişten geleceğe kurulmuş olan köprülerin bugün için nasıl daha iyi ve etkin hale gelmesine yardımcı olacağını düşünüyorum. Bizim kültürümüzde, medeniyetimizde, inancımızda, tarihimizde var olan bütün incelikleri ve güzellikleri yeniden birlikte keşfederek geleceğe taşıyabiliriz. Kazakistan'daki Maarif okullarının eğitim sistemi, Kazakistan ve Türkiye'nin yürürlükteki eğitim programlarından aslında çok da farklı olmayacak. Biz farklı eğitim modellerini uygulayabiliyoruz. Bazı ülkelerde Cambridge, bazı ülkelerde IB, bazı ülkelerde o ülkelerin yerel müfredatlarını, bazı ülkelerde kendimiz geliştirmeye devam ettiğimiz uluslararası eğitim anlayışını taşımaya çalışıyoruz. Burada hangi modeli, hangi ülkede, hangi şartlarda kullanacağımıza o ülkenin ihtiyacına bakarak da karar veriyoruz. Kazakistan Maarif Okulları elbette ki Kazakistan'daki velilerimizin beklentileri ve Kazakistan devletinin bizden talep ettiği, arzu ettiği istikamet üzerine şekillenip devam edecektir. Şu anda üzerinde çalıştığımız Cambridge gibi, IB gibi, IM diye uluslararası maarif diye bir modelimiz var. Bu modelimizin odağında erdemli insan yetiştirmeyi, faziletli insan yetiştirmeyi, güzel insan yetiştirmeyi, dünyanın huzuru için, barışı için, insanlığın istikametini koruyabilmesi için, insanların kötülüklerden korunabilmesi için, zulme karşı dirençli olan, değerlerine bağlı, vatanını, milletini seven, ülkesine sadık ve ülkesini geliştirmeyi esas alan nesiller yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Cenab-ı Hak her toplumu yer altı ve yer üstünde birçok kaynaklar ikram etmiştir. Biz yetiştirdiğimiz çocuklarımızın kendi